0: Itiwinyo. Iyibiyibi kai old radio keken. Piyom yekere werkwaro.
1: Marme pacho.
0: Itiwinyo old radio.